0: şeyler. Heyecandan da bunu düşünerdin.
1: Beni düşün ara bir zaman. Dur daha don önümde. Mene yol göründü, senle son ölümdü. Ona göre ikimizin sonu görünmür.